te bu len geulem bañak mur bu len nelaw ba fanderer bu len di tekh tekh lu beurer ndiaciar du melne gumba bu len geulem bañak mur